kuthi wasemzini muke tsane kana ndabuko lolu bana ba awumdala umuntu yazi ukubona nje uyawawasha manje yazi igama lakho selaqala ngomthofu.